0: Şimdi Cumhurbaşkanı
1: نعم،
0: buna
1: الرئيس
0: özellikle
1: رجب
0: önem
1: طيب أردوغان
0: vurgulayarak
1: قد
0: temas
1: أشار
0: etti
1: هنا
0: ve
1: إلى نقطة
0: şimdi
1: مهمة
0: Halk Cumhuriyeti Devlet
1: جدا،
0: Başkanı Xi Jinping de bugün
1: وقد
0: Washington'a Trump'ın
1: تحدث
0: yapay zeka meselesiyle
1: شي
0: görüşmeye
1: جين
0: geliyor. Bugün
1: بينغ
0: Washington'da da
1: في
0: önemli bir
1: هذا
0: görüşme
1: الموضوع
0: yapılacak bu
1: أيضا،
0: hakkında. Şimdi
1: وسيلتقي الرئيس
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: أردوغان
0: bugün genel
1: اليوم،
0: kurulu hesabında bu süreçte
1: وكلمة أردوغان
0: mutlaka
1: أمس
0: yapay zekanın
1: في
0: bir hukuksal
1: المتحدة
0: çerçevesinin
1: مهمة
0: çizilmesi lazım.
1: جدا،
0: Bu
1: وقد
0: tür
1: طالب
0: teknolojik
1: بوضع
0: ilerlemeler
1: إطار
0: karşısında
1: قانوني
0: hukuksal çerçevenin
1: دولي
0: çizilmemesinin
1: يتعلق
0: nelere
1: بالذكاء
0: mal olduğunu bugün
1: الاصطناعي
0: sosyal
1: وبالمعادن
0: medya
1: النادرة
0: kullanımında dünya görüyor. Akıllı telefonların
1: التواصل
0: 2011
1: الاجتماعي.
0: yılından
1: تعرفون
0: yaygınlaşmasından
1: أن
0: 16 yıl sonra
1: انتشار الهواتف الذكية منذ
0: dünyanın tüm
1: 2010
0: ülkelerinde
1: إلى اليوم
0: neredeyse sosyal medyada takım
1: أصبحت
0: kısıtlamalar özellikle
1: الإنترنت
0: çocuklar için bir takım kısıtlamalar üzerinde
1: والتواصل
0: çalışıyor
1: الاجتماعي
0: ve
1: منتشر في كل
0: yapay
1: أنحاء
0: zeka
1: العالم،
0: ihtiyaç olmadan
1: والآن
0: bu
1: ظهر
0: kısıتlamaları
1: الذكاء
0: bir
1: الاصطناعي
0: şekilde
1: ليشكل
0: devreye
1: مخاطر
0: سokulması
1: على
0: lazım.
1: الأطفال والشباب
0: Özellikle teknolojik
1: والمراهقين.
0: konularda
1: ولذلك
0: mutlaka
1: فإن بعض دول العالم الآن باتت
0: değerlendirilmesi
1: تضع
0: gerekiyor.
1: قيودا
0: Ve bir de
1: على
0: tabii ki
1: استخدام
0: sen
1: هذه
0: bahsettiğin gibi ilave sokak
1: التكنولوجيات
0: elementlerinin bir
1: في
0: kısmı var. Mesele
1: على
0: bu
1: مستوى
0: yapay
1: الأطفال
0: zeka kısmı ve üzerinde
1: والمراهقين.
0: sokak elementleri üzerinde
1: أما
0: tekel
1: فيما يتعلق
0: sanayicilerin yarattığı
1: باحتكار المعادن
0: baskı
1: النادرة فالأمر
0: zaten
1: أخطر من ذلك
0: حاكم olduğu
1: بكثير،
0: dünyanın
1: لأننا
0: özellikle
1: نعيش
0: Afrika ve Güney
1: اليوم
0: Asya ülkelerinin
1: حالة
0: hakimiyetine
1: من
0: ve
1: عدم
0: kapitalizmin
1: العدالة
0: sonuna
1: إزاء
0: yaklaştığını ve
1: ثروات
0: genellikle
1: المخزونة
0: gelişmiş
1: تحت
0: ülkeler arasındaki
1: تراب القارة
0: farkları daha da
1: الأفريقية
0: açtı.
1: وأمريكا
0: Başka bir şey
1: الجنوبية.
0: ise
1: ولذلك
0: malum yapay zeka
1: فهذه
0: kullanımında da
1: المسألة
0: artık
1: يمكن
0: sokak
1: أن تتسبب في
0: elementlerinin
1: حروب
0: çıkartılması
1: جديدة
0: için
1: وفي
0: çok ciddi
1: عملية
0: enerji kaynaklarına
1: استغلال
0: ve su
1: لثروات
0: kaynaklarına
1: الشعوب
0: ihtiyaç
1: العالم
0: var ve bu
1: المستضعفة
0: enerji
1: في
0: kaynakları ve
1: النصف
0: su
1: الجنوبي
0: kaynakları
1: للكرة
0: nereden
1: الأرضية.
0: nasıl kullanılmaya
1: كذلك
0: başlandı
1: مصادر
0: dikkat edin.
1: المياه أيضا مهمة
0: Bu
1: جدا،
0: daha ekonomik olarak
1: الأمر
0: dezavantajlı
1: ربما